aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: Çalık İçki ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.

0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım.

bir anka koşusun, bensek bir rakı.

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajında Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban Bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Duam ve beklentim bu bayramında kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır dedi. Rize'nin Pazar ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin

Önceki gün yakalanıp gözaltına alınan firari inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt da tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e çıktı. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 4 kişinin bulunduğu tekne hızlı tahliye botuyla yedeklenip Lapseki'de emniyete alındı.

da tamamlayan Trabzonspor attığı 61 golün önemli bölümünü maçların ikinci yarılarında kaydetti. Bordo Mavililer özellikle 40-60 dakikaları arasında bulduğu goller ve maçların son bölümlerindeki etkili performansıyla dikkat çekti. Birinci lig ekiplerinden Fatih Karagümrük 27 yaşındaki file bekçisi Batuhan Şen'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Denizli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle İzmir, Aydın, Muğla ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.

Belki bu da gelir geçer. Şu saniye esastır gel. Geçse de beni unutma. Hiçbir aşkını

0: Todd.
1: Yes,

Bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazetenin üzerinde soğan cücüğü,

ışık var, çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar. Arka sokaklarda bir çığlık var, çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajında Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban Bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Duam ve beklentim bu bayramında kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır dedi. Rize'nin Pazar ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin önceki gün yakalanıp gözaltına alınan firari inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt da tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e çıktı. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 4 kişinin bulunduğu tekne hızlı tahliye botuyla yedeklenip Lapseki'de emniyete alındı.
1: Spor.
0: Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, attığı 61 golün önemli bölümünü maçların ikinci yarılarında kaydetti. Bordo Mavililer özellikle 40-60 dakikaları arasında bulduğu goller ve maçların son bölümlerindeki etkili performansıyla dikkat çekti. 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük 27 yaşındaki file bekçisi Batuhan Şen'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Denizli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle İzmir, Aydın, Muğla ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

baksam biraz sen, nereye varsam bir anı. Ah o düştüğüm yollar artık aşka düşmüyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanı.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajında Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban Bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Duam ve beklentim bu bayramında kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır dedi. Rize'nin Pazar ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin önceki gün yakalanıp gözaltına alınan firari inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt da tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e çıktı. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 4 kişinin bulunduğu tekne hızlı tahliye botuyla yedeklenip Lapseki'de emniyete alındı.
1: Spor.
0: Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, attığı 61 golün önemli bölümünü maçların ikinci yarılarında kaydetti. Bordo Mavililer özellikle 40-60 dakikaları arasında bulduğu goller ve maçların son bölümlerindeki etkili performansıyla dikkat çekti. 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük 27 yaşındaki file bekçisi Batuhan Şen'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Denizli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle İzmir, Aydın, Muğla ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

bakışlarım unutulmuş, masal olmuş dilden düşmez sevdalarım. Yoksa sen de mutsuz musun? Yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi

yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi azar azar?

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajında Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban Bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Duam ve beklentim bu bayramında kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır dedi. Rize'nin Pazar ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin önceki gün yakalanıp gözaltına alınan firari inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt da tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e çıktı. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 4 kişinin bulunduğu tekne hızlı tahliye botuyla yedeklenip Lapseki'de emniyete alındı.
1: Spor.
0: Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor attığı 61 golün önemli bölümünü maçların 2.

sınırlarında kaydetti. Bordo Mavililer özellikle 40-60 dakikaları arasında bulduğu goller ve maçların son bölümlerindeki etkili performansıyla dikkat çekti. 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük 27 yaşındaki file bekçisi Batuhan Şen'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Denizli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdırt çevreleriyle İzmir, Aydın, Muğla ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

kötü kavgamızın bittiği yer. Bu gönül masası unutma dostum. Dertlerin dibine vurduysak eğer, dermanı burası unutma dostum. Maziye bakınca ne çok

bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajında Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban Bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Duam ve beklentim bu bayramında kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır dedi. Rize'nin Pazar ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin önceki gün yakalanıp gözaltına alınan firari inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt da tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e çıktı. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 4 kişinin bulunduğu tekne hızlı tahliye botuyla yedeklenip Lapseki'de emniyete alındı.
1: Spor.
0: Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, attığı 61 golün önemli bölümünü maçların ikinci yarılarında kaydetti. Bordo Mavililer özellikle 40-60 dakikaları arasında bulduğu goller ve maçların son bölümlerindeki etkili performansıyla dikkat çekti. 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük 27 yaşındaki file bekçisi Batuhan Şen'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

0: Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Denizli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle İzmir, Aydın, Muğla ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
3: Çok denedim, bir türlü bırakamadım. Mağlup, zalim, batık beden.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
7: 95.5

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajında Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban Bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Duam ve beklentim bu bayramında kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır dedi. Rize'nin Pazar ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin önceki gün yakalanıp gözaltına alınan firari inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt da tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e çıktı. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 4 kişinin bulunduğu tekne hızlı tahliye botuyla yedeklenip Lapseki'de emniyete alındı.
1: Spor.
0: Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, attığı 61 golün önemli bölümünü maçların ikinci yarılarında kaydetti. Bordo Mavililer özellikle 40-60 dakikaları arasında bulduğu goller ve maçların son bölümlerindeki etkili performansıyla dikkat çekti. 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük 27 yaşındaki file bekçisi Batuhan Şen'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı.
1: Hava durumu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Denizli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle İzmir, Aydın, Muğla ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.

fazla anahtar ve o kadar fazla kilit var. Çakılı bir çivim yok beklentimle bu hayattan.

Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi

0: milletimiz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.
1: 95.5

Efendim Özcan Deniz'den Uçun Güvercinler şarkısı Muhammed Acet'ten armağan olarak geliyor. Kimlere? Murat Acet, Tolga Coşar, Metin Yılmaz, Aykut, Hakan Çadır, Metin Çadır, Anıl Kılıç, Simar Karaman, Barış Girgin'e armağan ediyor. Doğan Tepe'den selamlarını da söylüyor İbrahim Acet. Ankara Doğan Tepe'den İbrahim Acet, Özcan Deniz'den Uçun Güvercinler istedi. Kim için? Murat Acet, Tolga Coşar, Metin Yılmaz, Aykut, Metin Yılmaz, Aykut, Hakan Çadır, Metin Çadır, Anıl Kılıç, Simar Karaman, Barış Girgin'e armağan ediyor. Ankara Doğan Tepe'den İbrahim Acet, Uçun Güvercinler dedi. Canlarına, kardeşlerine, dostlarına, başta Murat Acet olmak üzere armağan olarak geldi. Özcan Deniz'den Uçun Güvercinler, Ankara Doğan Tepe'den İbrahim Acet kardeşimin isteği yayında. Murat Acet için Tolga Coşar, Metin Yılmaz, Aykut, Hakan Çadır, Metin Çadır, Anıl Kılıç, Simar Karaman, Barış Girgin'e armağan olarak geldi.

Efendim gece devam ediyor. Cihangir ağabeyimin, Mustafa Onur Dursun, Enes Maniş ya da Enes Mamiş olabilir, Uğra Kargelioğlu, hepsine selamları var, bayramlarını tebrik ediyor. Kalecik'te bizleri takip ediyorlarmış. Mustafa Onur Dursun, Hasan Polat, Enes Mamiş, Vural Kargelioğlu. Vural Kargelioğlu'na Cihangir ağabeyimin selamları var. Cihangir Dursun'un Kaleci'ye selam olsun. Mustafa Onur, Cihangir Dursun baban seni çok özlemiş. Gözlerinden öpüyor.

0: Değerli dostlar, bu saatimizin ana sponsoru benim değerli kardeşim Taner Ünal. Ünal Hava Yolları'nın ortaklarından kendisi. Selam olsun Taner Ünal'a. Türküden Sevmişim adlı eseri istedi. Değerli kardeşleri için. O isimleri şöyle bir not aldıydım, ben nereye koydum, o isimleri bir karıştırmayalım değil mi? Özellikle bu eseri Rabia Ünal'a armağan ediyor Taner Ünal.
1: Bir sola dönmekten bıktım.
0: Taner Ünal'ın yüreğinden Azat Bilici, Feyyaz Merdin, Volkan Aymergen, Adem ve Burak Kaya, Emir Akdemir, İsmail Güler, Serhat Uğur, Enes Kılıç Aslan, Yiğit Çelik. Yiğit Çelik, Enes Kılıç Aslan, Serhat Uğur, İsmail Güler, Emir Akdemir, Burak Kaya, Adem Kaya, Volkan Aymergen, Feyyaz Merdin'e özellikle armağan olarak gönderiyor Taner Ünal. Ağabeyi Alper Ünal'a da armağan ediyor ve Batuhan Gültekin'e de armağan olarak geliyor. Sevgili Türk'ü Sevmişim. Bu saatimizin bayram boyunca ana sponsoru Taner Ünal, Ünal Hava Yolları. Devam ediyoruz. Bizde kalan yüreklerinize selam olsun. Radyoyu yeni açanlara da selamlarımı gönderiyorum.

Taner Ünal kardeşim, Rabia Ünal'ın, Ünal ailesinin bayramını tebrik ederken, canım eşim seni çok seviyorum, eski günlerimizi çok özlüyorum, her şey çok güzel olacak Rabia'm diyor. Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin, her şey çok güzel olsun zaten.

0: sevmişim, rüyamda görmüşüm. Seni kendim gibi bilmişim, ölmüşüm yar. Dalmışım, uzaklara gitmişim. Senin için yanmışım yar, ölmüşüm.
1: Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce Yol devam ediyor. Selamünaleyküm, ben Mamak'tan Emre Kapucu, Aydın Göktaş, Olkay Ayaş. Sıradaki tüm eserler Can Ağam, Arif Küreş, Bulut Bakırtepe, Baki Can, Ümit Özkan, Hüseyin Yumuşak, Kudret Taylan, Talat Büyükkaya, Ramazan Özecik, Samet Efe Doğan, Emir Bulut, Bedirhan Demir, Ozan Demir, Şahin Demir, Yusuf Ayva. Sizlere gelsin, 40 gün sizin olsun, bir gün bizim. Angora Market'ten tüm dostlara selam olsun. Bayramların en içten dileklerimizle kutluyoruz mesajı geldi. Benim de bayramımı tebrik etmişler, seviliyorsun demişler. Emre Kapucu, gözlerinden öperim. Aydın Göktaş, Olkay Ayaş, Olkan Ayaş. Sıradaki tüm eserleri başta Can Ağları, Arif Küreş ve dostlarına armağan olarak gönderdiler. Yoğunluk var. Devam ediyoruz. Çok güzel bir Mustafa Yavuz eseri. Kim Vurdu'ya Gideceksin? Sadece bir mesajımız daha var. Onu da çözelim. Namı Kosoya, Furkan Kırımlı'ya bayramın mübarek olsun. Canım eşim, kavuşacağımız bayramlara az kaldı. Dilekçe vermeyi unutma hastalığın için. Seni çok seviyorum. Annen, ablam, Beyza abin, Osman Kırımlı ve dedenlerin selam var. Ayrıca bütün eserler Adem ve Burak Kaya'ya ve sana gelsin dedi. Namı diğer Kosoya, Furkan Kırımlı'ya bayram mesajı geldi. İbrahim Hacet, sen de cansın. Evet, bu şarkıyı bir armağan edeyim müsaade buyurursanız. Bir nefes alayım arkadaşlar. Mustafa Yavuz, Kim Vurdu'ya Gideceksin? Abi selamünaleyküm, ben Hasan Boran Çelik. Canım kanım dayım Mehmet Ali Horoz'a, dostum Görkem Ünal'a, kardeşim Berat Acış'e, Orçun Gökalp'e, Arda Ayyıldız'a, Baran Aşutli'ye, Onur Turan'a, Mustafa Yavuz'dan Kim Vurdu'ya Gideceksin? Üstümüze gelse de tek tek ok, söz savaşmadan ölmek yok. Hasan Boran Çelik'ten tüm dostlarına armağan olarak gelsin. Kim Vurdu'ya Gideceksin? Mustafa Yavuz söylüyor. Ve aleyküm selam sevgili kardeşim Hasan Boran Çelik. Canım kanım dayım Mehmet Ali Horoz'a, dostum Görkem Ünal'a, kardeşim Berat Acış'e, Orçun Gökalp'e, Arda Ayyıldız'a, Baran Aşutli'ye, Onur Turan'a, Mustafa Yavuz'dan Kim Vurdu'ya Gideceksin? Armağan olsun. Üstümüze gelse de tek tek ok, söz savaşmadan ölmek yok. Hasan Boran Çelik'ten tüm dostlara gelsin. Ayrıca bütün İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum dedi Hasan Boran Çelik kardeşimiz. Ve aleyküm selam.

dediğim gibi de oldu, panel yıkılıyor ve herkes mesajının bir an evvel okunmasını, şarkının bir an evvel çalınmasını söylüyor. Söyledik. Bayram öncesi tembihlerimiz oldu. Şimdi de benden bir tane var arkadaşlar. Sabaha kadar gerekirse buradayız, yani bizde sıkıntı yok. Ama hızlı şekilde bitiriyorum. Hakan Birinci demiş ki selamünaleyküm, iyi yayınlar, ben Hakan Birinci. Can kardeşlerim İbrahim Şahin, Osman Aslan, Cebrail Aslan ve Mertcan Yazılı'ya selamlarımı iletiyorum. Bayramlarını kutluyorum. Bilsinler ki boynumuz yiğit boynudur. Bükerse sevdiklerimiz büker. Serdar Yazar, Can kardeşim Hasan Şahin'e, Can kardeşim az kaldı ve kardeşlerim Bulut Bakırtepe'ye, Efe Can Çankal, Serkan Sarsılmaz, Emir Bulut ve amcam Erkan Yazar'a hayırlı bayramlar dedi. Kral Serdar Yazar, ah Serdar Yazar. Gülsüm kardeşim, kurban olduğum eşim Gürkan Yıldız, sen geldiğin zaman bayram olacak. Ömrüm az, sabır, bugünlerde geçecek, elbet seni bekliyorum. Hala çocuklarımız için seni bekliyorum. Dik dur çocuklarımız için diyor Gülsüm. Süleyman Şahin Aslan, Recep Dayıma, dostlarım Musa Şahin, Atacan Sarıkaya, Kerem Hakbilen, Öztürk Balaban, Veysel Sönmez, Sezer Bozkaya, Yakup Özkaya, Özcan İnanır'a gelsin sıradaki tüm şarkılar. Kurda demişler ki kuyunu kazıyorlar. Kurt da demiş ki çıkarsam namım, ölürsem şerefim yürür. Bizi tanıyan herkese selam olsun, hayırlı bayramlar dedi Süleyman Şahin kardeşim. Fuat Ünal'ın İyi bayramlar mesajı var. Ama bir de şarkı istemişsin Fuat. Biraz senden zaman isteyeceğim. İkisini bir okuyalım. Mertcan Ünal'a babasından, Fuat Ünal'dan Erzincan'a gelecek ama biraz bekleyeceksiniz. Pınar Ateş Yakan, Erzincan'da bulunan oğlum canım, canımın parçası Mertcan Ünal'a bayram mübarek olsun. Tez vakitte yanımızda olman dileğiyle, günlerin güzel ve kolay geçsin. Sabır sabır halam. Cumartesi günü, maalesef cumartesi pazar Erzincan'da yayınımız yok. Van'da var, Erzincan'da yok, haberiniz olsun. Cumartesi pazar yayınımız yok ve Erzincan'da 23'te giriyoruz artık, biliyorsunuz. Berat Sevim'in önce mesajını okuyacağım, şarkı isteği de gelmiş. Hangisini yapsak? Önce bir mesajı okuyalım, sonra şarkıya sıra gelirse Berat, öyle yapalım. Mustafa Yavuz desene selamünaleyküm, ben Berat Sevim. Öncelikle abim Osman Aslan, kardeşim Cebrail Aslan, başta olmak üzere Yusuf Turan, Umut Acar, İbrahim Şahin ve kardeşim İbrahim Murat Akdemir'e desene adlı işleri istemiş. Osman Aslan abime ve Cebrail Aslan kardeşime bir mesajım var. Acınızı derinden paylaşıyorum.

Size ve ailenize sabır diliyorum. Kaybınızın derin üzüntüsünü yüreğimde hissediyorum. Başınız sağ olsun bu zor gününüzde. Kalbim sizinle, sevdiğinizin hatırası daima gönüllerimizde yaşayacak. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Üzüntünüzü kalbimde hissedebiliyorum. Allah yardımcınız olsun. Allah sabredenlerle beraberdir mesajı geldi Berat Sevim'den. Berat Sevim'in bakayım bir sonraki. Deseneyi bir sonrakinde de göndeririz. Olur mu Berat Sevim? Öyle mi yapalım? Bu şarkı öncelikle Osman Aslan ve Cebrail Aslan olmak üzere abilerim Yusuf Turan, İbrahim Şahin, Umut Acar, değerli kardeşim İbrahim Murat Akdemir'e gelsin. Şu deseneyi gönderelim. Bu festival karışır yoksa, aradan çıksın yoksa karışacak vallahi billahi. Deseneyi gönderiyorum. Berat Sevim valla şanslısın. Sadece onu söyleyeyim. Bu şarkı öncelikle Osman Aslan ve Cebrail Aslan olmak üzere abilerim Yusuf Turan, İbrahim Şahin, Umut Acar, değerli kardeşim İbrahim Murat Akdemir'e gelsin. Bir önceki mesajında deseneyi yazdığın için onu kabul ettim. İkisi bir aradan çıksın diye. Mehmet Ali Kerpiç'in mesajı var, ne demiş? Ben Mehmet Ali Kerpiç, kardeşim Murat Kamberoğlu, Hüseyin Baldemir, abim Özüm Fatih Karay'a selam olsun. Güzel günlerde beraber olmak dileğiyle.

İki gözümün mesajı geldi, Süleyman Şahin'e bayram geldi diye içimizi şen sanıyorlar. Oysa bazı dualar hala yarım. Bazı insanlar hala uzakta. İyi bayramlar Veysel Uluağaç. Yari bana çok gördüler. Süleyman Şahin'e bayram geldi diye içimizi şen sanıyorlar. Oysa bazı dualar hala yarım. Bazı insanlar hala uzakta. İyi bayramlar Veysel Uluağaç. Yari bana çok gördüler. İki gözüm gönderdi. Taner Ünal'ın katkılarıyla yoldayız efendim.

Arkadaşlar anlık bir teknik arıza oldu ama otomatik pilotumuz var. Allah'tan kurtardık. Sıkıntı yok. Nazar diyelim, başka bir şey demeyelim. Nazar deyip kapatıyoruz konuyu. Her taraf geliyor. Bu saatin ana sponsoru Taner Ünal. Ünal Hayvaoğulları. Taner'in yüreğinden yine dostlarına geliyor. Azat Bilici, Feyyaz Merdin, Serhat Uğur, Emre Evci, Enes Kılıçarslan, Adem ve Burak Kaya, Emir Akdemir, İsmail Güler, Harun Şahin, Volkan Aymergen, Mehmet Taşezer ve Batuhan Gültekin'e armağan olsun. Özellikle ağabeyi Taner Ünal'a da armağan ediyor. Ağabeyi Alper Ünal'a da armağan ediyor Taner Ünal. Ve her taraf Taner Ünal'ın yüreğinden geldi. Aş radyonun sesini.

Alper Ünal yüreğinden kardeşi Taner Ünal'a selam olsun, bayramını kutlarım, gözlerinden öperim, yanındayım, hasretle bekliyorum, kardeşimsin diyor Alper Ünal Taner Ünal'a. Onu ne kadar çok sevdiğini, bu bayramda çok özlediğini söyledi. Ve Taner Ünal'ın çok sevdiği o şarkı geliyor Gürkan Çapkan'dan. Gürkan Çapkan'dan Gitme geliyor. Özellikle eşi Rabia Ünal'a armağan ediyor Taner Ünal bu güzel şarkıyı. Ve tabii ki dostlarına da gönderiyor Gürkan. Gürkan Çapkan söylüyor Gitme. Taner Ünal'ın yüreğinden özellikle Rabia Ünal'a. Seni çok seviyorum, eski günlerimizi çok özlüyorum mesajıyla birlikte geldi. Ve bu güzel çalışmayı Taner Ünal, Azat Bilici, Feyyaz Merdin, Serhat Uğur, Emre Evci, Enes Kılıç Aslan, Adem ve Burak Kaya, Emir Akdemir, İsmail Güler, Harun Şahin, Volkan Aymergen, Mehmet Taşezen ve Batuhan Gültekin'e gönderdi. Abi seni çok seviyorum, bayramın mübarek olsun diyor Taner Ünal, Alper Ünal'a. İyi ki varsın diyor. Gitme dilber.

İyi yayınlar abim, ben Berşan Tuncel. Buradan kader birliği yaptım. Batuhan Işık, Cesur Cihan, Celalettin Özmen, Olcay Bozdoğan, Batuhan Koç, Sıtkı Işık, Saadettin Köse, Öztürk Balaban, Doğukan Kılıçkıran ve dayım Recep'e selam olsun, bayramınız mübarek olsun. Sıradaki tüm parçalar can dostlarıma gelsin.

0: Erzincan Radyo'yu aç Erzincan, Mertcan Ünal.
1: Kara kuş yüreği

Efendim devam ediyoruz. Fuat Ünal, iyi bayramlar Murat kardeşim. Ben Atıf Bey'den Fuat Ünal, Erzincan'da olan oğlum Mertcan Ünal'a ve kader birliği yaptığı Baran Çelebi, Mehmetcan Durmaz, Kürşat Öztürk, İlk Bay Aydın ve Mert Türk'e selam olsun. Allah'a emanet olun aslanlar. Oğlum Mertcan Ünal'a Burhan Topal'dan Yürüdüğün Yollara Ben Ölem Oğul eserini istiyorum. Mertcan Ünal sana geliyor. Fuat Ünal'dan Burhan Topal kardeşim söylüyor. Yürüdün yollarda ben ölem oğlum.

bomba mesaj gelmiş Merve Rabia emekli oğlundan. Bomba mesajlar anında 1 ile 10 dakika içerisinde değerlendiriliyor. Bomba istekler. Canım tek ayım, seni çok seviyorum, bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Murat abi, bayramın kutlu olsun. Özellikle yazdığım gibi oku lütfen, aramızdaki goy goy bu demiş. Merve Rabia Emeklioğlu, canım tek ayım, seni çok seviyorum, bayramını enişten dileklerimle. He. Enişten dileklerimle, enişten dileklerimle kutluyorum. Murat abi bayramın kutlu olsun. Özellikle yazdığım gibi oku lütfen, aramızdaki goy goy bu dedi. Merve Rabia Emeklioğlu, peki biz de bu goy goya katılmış olduk. Miraç Görkem Ateş Yakan ne demiş? Canımız, oğlumuz, göz nurumuz, kıymetlimiz Mertcan Ünal'a ve tüm kader birliği yaptı arkadaşlarına gelsin sıradaki şarkılar. Umudumuz hasretimizden daha büyük. Mertcan oğlum, Allah'a emanet ol. Bu saatimiz Taner Ünal katkılarıyla devam ediyor. Miraç Görkem Ateş Yakan, Erzincan'da olan abim Mertcan Ünal'a selamlar olsun. Bayramını kutluyorum. Bir gün güneş bizler için de doğacak. Allah'a emanet ol abim dedi. Hakan Birinci, selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Sergen Doğan. Aslan kardeşlerim İbrahim Şahin, Osman Aslan, Cebrail Aslan, Mertcan Yazılı, Doğukan Batıkan kardeşlerime, Ulaş Hancı'ya, Mehmet Arıdağ, Yusuf Turan'a selam olsun. Bayramınız kutlu olsun. Güzel bayramlarda görüşmek dileğiyle. Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır mesajı geldi Hakan Birinci'den. Tuğçe Arı demiş ki, bir tanem, canım sevgilim, biricik eşim Muhammed Armağan şu an Ankara'da. Onu çok sevdiğimi ve özlediğimi söylemek istiyorum. Kalbimde, ruhumda şu an onunla, tüm kader birliği yaptı arkadaşlarına ve sevgilime dua ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir şarkı istemiş değerli kardeşim Tuğçe Arı. Sıradaki şarkıları armağan ediyoruz. Tuğçe, ikinci ikondan girdiğin yerde normal mesajdan atmışsın. İkinci sırada şarkı isteği var. Oradan yaparsan şarkı isteğin bana ulaşır. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Tuncer Aylar. Ben Keçiören'den Tuncer. Sıradaki şarkı Batuhan Buğday, Emrecan Pala, Mami Kocaer'e gelsin. Hasret de özlem de size. Bayramınız mübarek olsun. Allah'ın aslanları mesajı geldi. Zeynep kardeşim diyor ki, sevdiğim Efe Bora Kaplan'a selam söylüyorum. Çok yakında kavuşmak üzere dedi Zeynep. Barış Kurt kardeşim diyor ki, dostlarım Abdullah Tunçok, Burakan Yatağan, Haydar Can Çezik, Yunus Emre Çakır, Ersoy Ağırcan, Mami, Hakan Şişman, Emrah Yıldız, Ömer Sağıroğlu, Emre Dobadağ, Fatih Gürsel, Özceylan, Mert Kıyak, Murat Demirci, Ömer Ağırdil, Serkan Özçelik, Yasin Bektaş, Sedat Güngör, Özkan Avcı, Tanduar Kırk Gözler, Tanduan Kırk Gözler, Mustafa Güler, Özkan Yılmaz, Emre Kaplan'a selam dedi Barış Kurt kardeşim. Bayramda da bizi yalnız bırakmayan kardeşlerim arasında Fatih Kara, iyi akşamlar. Ben FK Can Memom. İyi akşamlar FK canım. Can Memom, canım Mehmet Alim. En kısa zamanda Esila ve Asel'in ve canım baba, bacım, yengemin yanında olursun. İyi bayramlar canım Memom. Seni görmeyi özledim. Bir an önce çık gel demiş Memom.

demiş Fatih Kara. Barış Kurt tekrar diyor ki, dostlarım Talha Kerem Aydemir, Yunus Emre Tam Koç, İrfan Ünalan, Ferhat Karakaya, Haydar Tatlıbal, Bahattin Öcal, Yasin Yıldız, Mario ve Orkun'un bayramını kutlarım. Neriman Kara demiş ki, hayırlı bayramlar canım oğlum Fatih Kara, bayramını kutluyorum. İnşallah önümüzdeki bayramda beraber oluruz. Seni çok özledim, bayramın mübarek olsun aslan oğlum. Yanındaki dostlarının ve bütün arkadaşlarının bayramını kutlarım dedi Neriman Kara hanımefendi. Kadriye Üney, ben Hasan Hüseyin Üney, sıradaki eser benden canım babam Kadir Üney'e. Babamdan da kader birliği yaptı arkadaşlar Serdar Çakır, Fuat Acar, Ali Dönbek, Kürşat Keleş, Sinan Demirli, Burak Tavukçu, Serdar Alp Doğan, Emrah Yatman'a gelsin. Bayrak da sensin, sancak da sensin, canım babam varlığın daim olsun dedi Kadriye Üney. Ömür dedi taksi durağı Çubuk Ankara'dan, oğlum İrfan Ünalan'ın ve dostları Barış Kurt. Haydar Tatlıbal, Emre Tamkoş, Tony Montana, Ferhat Karakaya, Ferhat Kılıç, İsa Genç, Erdem Kırkgözler, Yasin Akbaş, Elekçi Fatih, Sedat Özdemir, Leo ve Mario'nun bayramlarını kutlarım. Elbet bir gün yar ve yardımcılar olsun Rabbim demiş. Sadullah Tuyan'ın mesajı, iyi yayınlar Murat abi, teşekkür ederim. Ben Sadullah Tuyan, değerli abilerim Mahmut Polat, Şevket Özcan, Musa Yiğit, Can Akça ve Mahmut Erdem, kardeşlerim namı diğer Tokmak, Musa Özdemir, Berkay Duman, Yüksel Şahin, Can Güler, Semih Arucan, not önceden anlamazsın, her şey yolunda gider, sonra isyan edersin, çığlığın boşa gider, yaptığın hatayı anlarsın, iş işten geçer, işte o zaman küsme hayata, herkes kendi kaderini kendi seçer dedi Sadullah Tuyan. Efendim şöyle, şimdi bir isteğimiz var, İlkay Akkaya gelsin hemen. İlkay Akkaya'dan sonra inşallah yetiştirebilirsek yine sponsorumuzun bir isteği var. Hüseyin Yücesoy'un, Canan Güler'in, Ahmet Altınbaş'ın, Yeni Doğan'dan Hüseyin'in, Süleyman Şahin'in, Hira'nın şarkı istekleri panelde duruyor. Merak etmeyin arkadaşlar, yetiştireceğiz. Zaten iki edeyin yayınımız devam edecek. Gerekirse uzatacağız yayını, bilginiz olsun. Caney, Caney, işte meydaney, ne dedi Caney? Muhammed Sidar Kesici, Murat İnce amcasının bayramını en içten dilekleriyle kutluyor ve ellerinden öpüyor. Remzi Kesici ağabeyine çok çok selamlarını iletiyor, ellerinden öpüyor. Halil Daş, namı diğer Arap abisine, Fırat Karayazı, Atalay Karaca, İsmail Çolak, Yusuf Kali, Doğan Tepeli, Ali Eren Öztaş, Sipan Aydın, Barış Balcı, Kadir Duman, Rasim Duman, Yarasa, Fırat Korkmaz, Yasin Akbaş, Paşa Lapodayı, Mesut Özcan'a selamlarını gönderiyor. Kader yoldaşları Furkan Kaplan, Deniz Öztaş, Fatih Gürsel, Özceylan'a, Yunus Emre Çakır'a, Baber Demir'e, Halil Özdemir'e ve dinleyen bütün abilerine, kardeşlerine selamlarını gönderiyor. Mübarek Kurban Bayramları'nı en içten dilekleriyle tebrik ediyor. Çok çok selamlarını gönderiyor. İlk Ayak Kaya'dan Bir Gün şarkısında armağan etti. Muhammed Sidar Kesici, gözlerinden öperim. Benim ve Caney'in de Remzi Kesici'ye selamlarımız var. Bayramı mübarek olsun kardeşimizin.

Alper Ünal'ın Ünal Hava Yolları'nın Alper Ünal'a Alper Ünal'ın Taner Ünal'a Ünal Hava Yolları olarak selamları var.

Efendim bu saatimizi Taner Ünal sundu. Taner Ünal'ın yüreğinden yıllarımı ver. Özellikle eşi Rabia Ünal'a hasretle, özlemle, sevgileriyle gidiyor. Bayramını tebrik ediyor. Taner Ünal'ın yüreğinden arkadaşları Azat Bilici, Feyyaz Merdin, Serhat Uğur, Emre Evci, Enes Kılıç Aslan, Adem ve Burak Kaya, Emir Akdemir, İsmail Güler, Harun Şahin, Volkan Aymelgen, Mehmet Taşezen'e ve Can Ağabey'i Alper Ünal'a geliyor. Alper Ünal'ın da Taner Ünal'a bol bol selamları var. Çok özlemiş. Canım kurban kardeşime, kapılardayım Taner diyen bir Alper Ünal var. Bayramını tebrik ediyor. Bu saatimizi Taner Ünal sundu. Katkılarından dolayı kardeşime teşekkür ediyoruz. Bu saatte istediği son isteği de yayında, yıllarımı ver arkadaşlarına, dostlarına geldi. Bayramlarını da tebrik ediyor. Ümmeti Müslüman'ın Taner Ünal.

Efendim yeni saatimiz Erdal Üç Düzel'in katkılarıyla başladı. Ve devam edecek bire değin. Ve Gökhan Doğanay, Nevin Doğanay neredeydin? Hüseyin Yücesoy kardeşimizin isteği yayında. Başta Ali Coşkun abimiz, Selahattin Karık, Murat Sağır, Onurcan, Selami Taşkın kardeşlerimin ve bütün kader dostlarımın bayramını kutluyorum. Gökhan Doğanay'dan neredeydin? Neredeydi mi, neredeydin mi? Şimdi hangisi bir neredeydi var? Bakayım neredeydi diye bir şarkı varsa olma. Yok bu çıkıyor. Yani bu şarkı doğru şarkı o zaman. Hüseyin Yücesoy'un isteği başta Ali Coşkun abimiz, Selahattin Karık, Murat Sağır, Onurcan, Selami Taşkın kardeşlerimin ve bütün kader dostlarımın, dostlarının bayramını kutluyorum. Gökhan Doğanay'dan neredeydin? Ki Nevin Doğanay'la birlikte söylüyorlar sevgili Hüseyin Yücesoy. İnşallah yanlış değil. Armağan olsun. Gece devam ediyor arkadaşlar. İkiye değin yayınımız devam edecek. Bu saatimizin sponsoru sevgili Erdal İşçüzer.

Mamiş Polat. Selamünaleyküm abi, ben Mamiş Polat. Abim Fatih Kara, dostlarım Arif Can Boğatır, Mustafa Tarık Er, Can Akça, Ferdi Ilgaz, Boran Batman, Ulaş Aktaş, Ulaş ve Gökhan Bağış, Adem Yenilmez, Zeki Uluş, Yunus Sümbül, Muzaffer Çiçek, İvo Kocakaya, Erkan Tanrıkoloğlu ve ismini sayamadım tüm dostlarımın bayramını kutlarım dedi Mamiş Polat. Canan

Gülerin mesajını değerlendiriyoruz. İsteğini çalıyoruz. Bir tanem oğlum Bahadır Çalkan'a Mehmet Kaya'dan Elbet Bir Gün parçası. Arkadaşlarına ve oğluma armağan olsun. İyi bayramlar diliyorum. Bir gün beraber olacağız. Canan Güler dedi ki bir tanem oğlum Bahadır Çalkan'a Mehmet Kaya'dan Elbet Bir Gün parçasını arkadaşlarına ve oğluma armağan ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Bir gün beraber olacağız dedi. Erdal İşgüzel katkılarıyla yoldayız efendim bu saatte.

Devam ediyoruz, hız kesmiyoruz. Muhammed Sidar Kesici, Murat İnce amcasının bayramını enişten dilekleriyle kutluyor ve ellerinden öpüyor. Gözlerinden öperim Sidar, hayırlı bayramlar. Remzi Kesici ağabeyine çok selamlarını

iletiyor, ellerinden öpüyor. Halil Daş Namı Diğer Arap abisine, Fırat Karayazı, Atalay Karaca, İsmail Çolak, Yusuf Kali, Doğan Tepeli Aliş, Eren Öztaş, Sipan Aydın, Barış Balcı, Kadir Duman, Rasim Duman, Yarasa, Fırat Korkmaz, Yasin Akbaş, Paşalı Apoday'ı, Mesut Özcan'a selamlarını gönderiyor. Kader Yoldaşları Furkan Kaplan, Deniz Öztaş, Fatih Gürsel, Özceylan'a, Yunus Emre Çakır'a, Baber Demir'e, Halil Özdemir'e ve dinleyen bütün abilerine

çok çok selamlarını gönderirken de Ferhat Tunç'tan kanmasınları da armağan ediyor Muhammed Sidar Kesici. Sevgili Remzi Kesici'nin bayramını tebrik ediyoruz ekip olarak. Caney'de ağabeyi Remzi Kesici'ye selamlarını gönderiyor. Hayırlı bayramlar dileğinde bulunuyor. Hakeza Emre Alkış'ın da Remzi Kesici'ye bol selamları var. Hayırlı bayramlar dileğinde bulunuyor.

Efendim Erdal İşsüzler'in katkılarıyla yoldayız, devam ediyoruz. Hasan Ali Bayrak, Al Bayrak, kardeşim Ahmet Tekay'ın ve abilerimin, kardeşlerimin bayramını kutluyorum. Bayramın anlamı kavuşmak derler ama bazı kavuşmalar demir kapıların arkasında bekler. Benim bayramım seni özgür olduğunda, senin özgür olduğunda benim bayramım başlayacak. Aslan kardeşim dedi Hasan Ali Al Bayrak, kardeşi Ahmet Tekay'a selamlarını gönderiyor. Ahmet Altınbaş, kardeşim Yiğit Aydoğdu, Yiğit kocam ere gelsin, bayramlarını kutlarım en üstten dileklerimle, en kısa zamanda tekrardan olmak dileğiyle. Serkan Reçber'den Leyli gelsin demiş. Ahmet Altınbaş'ın isteği yayında. Kardeşim Yiğit Aydoğdu, Yiğit kocam ere gelsin, bayramlarını kutlarım en üstten dileklerimle, en kısa zamanda tekrardan olmak dileğiyle. Serkan Reçber, Leyli. Peşine Yeni Doğan'dan Hüseyin, Süleyman Şahin, Hira şeklinde gidiyor. Bekleyin arkadaşlar, çalacağım.

Erdal Üşüzer kardeşimin katkılarıyla yoldayız arkadaşlar bu saatimizde. Gökhan Doğanay, Sinem Polat, Unut Beni, isteğini kim istemiş? Yeni Doğan'dan Hüseyin kardeşim, öncelikle hayırlı bayramlar. Abilerim Umut Bozkurt, Kibar Hasan Karabulak, Emre Rayman, Deniz Çoban, Yasin Akgün, Eren Şahin'e, Gökhan Doğanay, Sinem Polat, Unut Beni. Yeni Doğan'dan Hüseyin, öncelikle hayırlı bayramlar. Abilerim Umut Bozkurt, Kibar Hasan Karabulak, Emre Rayman, Deniz Çoban, Yasin Akgün, Eren Şahin'e, Gökhan Doğanay, Sinem Polat, Unut Beni, armağan olsun dediler, geldi. Efendim yayınımız gece 2'ye değin devam edecek. 1 ile 2'de de sponsorumuz var. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Uyanık olanlar medyamesaj.com'a girin. Üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı, türkü isteği gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 552-711-7490 bayram boyunca her gün 7'den gece 2'ye kadar kesin yayınımız var. 552-711-7490'dan mesaj nasıl göndereceğim, bir aksaklık varsa sorun. Sponsorluk reklam anlaşmaları için de yine 552-711-7490'a yazın efendim. 552-711-7490.

0: Unut beni. Unut, sen de unut beni. Kimler unutmadı ki zaten? Sen de unut. Sen de boş ver beni. Vazgeç. Vazgeç artık inadından. Sen Allah'ın aşkına vazgeç inadından. Unut beni. İki gözüm, unut beni. Unut beni.
1: Efendim Erdal Üçsüzer kardeşimin katkılarıyla yola devam ediyoruz. Erdal Üçsüzer'in bir mesajı var. Selamünaleyküm Murat abi. İyi yayınlar Erdal ben. Kimi el öper bayram olur, kimi dostunu görür bayram olur. Bizim bayramımız satmayan dostla, eğilmeyen başla olur. Herkes Allah'a emanet olsun. Elbet bir gün abilerim ve kardeşlerim İbrahim Şahin, Osman Aslan, Cebrail Aslan, Melikşah, Mert Çakıray, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran, Mertcan Yazılı, Sarı Samet Çelik, Ferhat Kılıç, Mert Çavuş, Mert Kılıç, Zekeriya Arık, Abdullah Çetin, Umut Acar, Yusuf Turan, Mustafa Kılıç, Yılanoğlu, Mehmet Arıdağ, Berşan Tunçel, Ceso Baran'a selam olsun dedi kardeşim. Ve sıradaki şarkılar armağan ediyor Erdal Üçsüzler. Berat Sevim'in, Berat Sevim kardeşimin bomba mesajı düştü panelime. Selamünaleyküm ben Berat Sevim. Sıradaki parçalar abilerim. Yusuf Turan, Umut Acar, İbrahim Şahin, Osman Aslan, Ferhat Kılıç, kardeşlerim Cebrail Aslan ve İbrahim Murat Akdemir'e gelsin. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Zamanın her şeyi düzelteceğine inanarak sabırlı olmanızı temenni ediyorum. Allah hepinizin gönlünüze ferahlık versin. Allah'a emanet olun aslanlar dedi Berat Sevim. Berat Sevim'in mesajı bir dakika önce geldi. Anında yayına aldık. Bomba mesaj, bomba istekler böyle. Süleyman Şahin. Süleyman Şahin'den Aslan Recep dayıma ve tüm dostlarıma Gökhan Çapkın, senin derdin beni öldürür eseri armağan olsun. Süleyman Şahin'in isteği, Süleyman Şahin'den Aslan Recep dayısına ve tüm dostlarına Gürkan Çapkan, senin derdin beni öldürür parçası armağan olsun dedi. Şarkı yayında efendim. Erdal Üçsüzler katkılarıyla yoldayız. Erdal'ın istekleri gel.

Efendim devam ediyoruz. Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Bayram özel programımız Erdal Üçlüzer'in katkılarıyla bu saatte devam ediyor. Türkiye'nin saati 00.30 gece yarısı. Artık 28 Mayıs yani çarşamba, perşembeye döndü. Yıl 2026. Saati olmayan kardeşlerime bir daha hatırlatıyorum. Gece yarısı saat tam 12.30 başkent Ankara'da. Mayıs 27'den salıdan, çarşambadan perşembeye geçtik. Bayramın ikinci gününe döndü Kurban Bayramı. Yıl 2026 arkadaşlar. Sesimiz yankılansın. Erdal İşüzer'den istek noktasındaki isteklerini bekliyoruz. Başta İbrahim Şahin'e ve dostları Osman Arslan, Cebrail Aslan, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran ve sayamadığım diğer isimlere armağan olarak gelecek inşallah. Erdal şu an itibariyle teyze ziyaretindeydiler en son. bir beş dakika bir ziyarette bulunalım falan şeklinde. Bütün arkadaşlarına da Erdal'ın çok selamı var. Ne yapsın, aile babası olmak böyle bir şey tabii ki. Silah-ı Rahim'i şey yapmayacağız, İhmal etmeyeceğiz. Saat 1 ile 2 arası Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse kardeşlerimizin katkılarıyla devam edeceğiz.

1'de 2, gece 1'de 2. Sevgili kardeşlerim, bir daha söyleyeyim, hatırlatalım. Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse katkılarıyla gece 01.02'de yayına devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Bu saatimiz Erdal Üçyüzler katkılarıyla devam ediyor. Berat Sevim, Makedonya'dan bizi dinleyen aslan abim Yusuf Turan'a sıradaki tüm güzel eserler armağan olsun. Dosta güven veren şerefiyle yaşar. Benim aslan abim çok az kaldı sabır dedi. Berat Sevim, Makedonya'da bizi dinleyen aslan abim Yusuf Turan'a sıradaki tüm güzel eserler armağan olsun. Dosta güven veren şerefiyle yaşar. Benim aslan abim çok az kaldı sabır. Ya Berat, ben de mi gitsem Makedonya'ya? Yusuf Turan, oralarda hayat nasıl, beni de kaçırın götürün kurban olduklarım ya. Eğer gerçekten güzel bir hayat varsa alın beni buradan ya. Ya kurban olayım, alın beni artık. Makedonya'dan yayın yapayım. Bak yine radyo yayını yapacağım. Söz. İnternetin olduğu, elektriğin olduğu her yerden yayın yapar bu kardeşiniz. Uzaydan bile yayın yaparım. Yeter ki huzur var mı Makedonya'da, onu bana söyleyin. Hira kardeşimin isteği Gönül Yardan Geçmiyor şarkısını nişanlım Ömer Büyük Kızmaz'a armağan ediyorum. Ben çocukluğumdan beri aynı adamın gözlerinde huzuru yokluğunda özlemi taşıyorum dedi. Hira Gönül Yardan Geçmiyor şarkısını nişanlısı kardeşim Ömer Büyük Kızmaz'a armağan etti ve dedi ki Hira, ben çocukluğumdan beri aynı adamın gözlerinde huzuru yokluğunda özlemi taşıyorum. Gece devam ediyor efendim.

Erdal Işüzer'in katkılarıyla bu saatimiz devam ediyor. Bayram boyunca 22-23 ve 24-01 aralığında sevgili Erdal Işüzer'le yola devam edeceğiz. Hülya Evrensel Kaç Para adlı eseri istedi ve değerli kardeşim şunları söyledi. Murat abi selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Erdal ben, kimi el öper bayram olur, kimi dostunu görür bayram olur. Bizim bayramımız

satmayan dostla eğilmeyen başla olur. Herkes Allah'a emanet olsun. Elbet bir gün abi. Abilerim ve kardeşlerim İbrahim Şahin, Osman Aslan, Cebrail Aslan, Melik Şah, Mert Çakıray, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran, Mertcan Yazılı, Sarı Samet Çelik, Ferhat Kılıç, Mert Çavuş, Mert Kılıç, Zekeriya Arık, Abdullah Çetin, Umut Acar, Yusuf Turan, Mustafa Kılıç Yılanoğlu, Mehmet Arıdağ, Berşan Tunçel, Reso Baran'a selam olsun. Kaç

Yayın takip eden kardeşler, gece 2'ye değin yayınımız devam edecek. Birazdan Erdal İşüzer'in saati sona erdiğinde Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse katkılarıyla saat 2'ye değin yayınımız devam edecek. Sizler de medyamesaj.com'a girip üye olduktan sonra radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulup ilk ikondan mesaj, ikinci ikondan şarkı türkü isteğinde hemen bulunabilirsiniz. medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul, ilk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği, soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın.

0: başında kara bulutlar dönüyor. Zalim felek rast getirmez işimi.
1: Aslında bela hep üstüme geldiği istedi. Ben intihar girişimi direkt albümden Enver'den çalıyorum. Erdal İşsizler'in yüreğinden armağan olsun canlarına, kardeşlerine, abilerine. Kim onlar? Abilerim ve kardeşlerim dediği kim? İbrahim Şahin, Osman Aslan, Cebrail Aslan, Melik Şah, Mert Çakıray, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran, Mertcan Yazılı, Sarı Samet Çelik, Ferhat Kılıç, Mert Çavuş, Mert Kılıç, Zekeriya Arık, Abdullah Çetin, Umut Acar, Yusuf Turan, Mustafa Kılıç Yılanoğlu, Mehmet Arıdağ, Berşan Tunçel, Ceso Baran'a armağan olarak geldi. Erdal İşsizler'in yüreğinden. Bela hep üstüme geldi. Enver Yılmaz söylüyor.

0: Mahkum ettiler beni anam 10 seneye. Saçlarımı kestiler, gözlerim doldu. Ömrümün en güzel yılları, ömrümün en güzel yılları mahpus damlarında heba, ziyan, rezil oldu. Nereye kaçtıysam anam, bela hep beni, hep beni, hep beni buldu.
1: Kalbime dert verdi, gözlerime nem.
2: Erdal Üçlüzer diyor ki bu şarkı en çok diyor Osman'ıma ve Cebo'ma gelsin dinleyen herkese. Cebrail yani. Cebo, Cebrail. Osman Aslan, Cebrail Aslan değil mi? Vay vay vay vay vay. Bela hep üstüme geldi. Erdal Üçlüzer'in katkılarıyla sona doğru gidiyoruz bu saatte. İkinci saatimiz de Saadettin kardeşlerimle Köse ile, Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse ile 1 ile 2 arası devam edeceğiz. Şimdi Erdal Üçlüzer katkılarıyla halen devam ediyoruz. Son 14 dakikadayız. Maral, Mustafa Yavuz, Salih Tepeli, Kötü Zaman Geliyor yine Erdal Üçlüzer'in yüreğinden. İbrahim Şahin'e, Osman Aslan'a, Cebrail Aslan'a, Melikşah Mert Çakıra'ya, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran, Mertcan Yazılı'ya, Sarı Samet Çelik, Ferhat Kılıç, Mert Çavuş, Mert Kılıç, Zekeriya Arık, Abdullah Çetin, Umut Acar, Yusuf Turan, Mustafa Kılıç Yılanoğlu, Mehmet Arıdağ,

Bazı bayram sabahları vardır. İnsan ne kadar kalabalığın içinde olursa olsun içindeki bir sandalye hep boş kalır. Bakın bu sabah birçok evde kapılar çaldı, sarılmalar oldu, çocuk sesleri yükseldi. Ama bazı insanlar o seslerin arasında bile sessizce dağıldı gitti dostlarım. Çünkü bir annenin yokluğu bayramda daha başka hissediliyor. Mutfaktan gelen o tanıdık ses olmayınca, yedin mi oğlum diye diyen biri kalmayınca, insan kaç yaşına gelirse gelsin içinde bir çocuk üşüyor. Bir baba eksikse bayram sabahı evin duvarları bile yaşlanıyor sanki. Çünkü bazı insanlar ölünce sadece bedenen gitmiyor. Bir evin bereketini de beraber.

yerine götürüyor. Ve insan bunu en çok bayram sabahı fark ediyor. Bakın dostlarım, şimdi bir mezarlıkta sessizce dua eden insanlar var. Kimisinin elinde karanfil, kimisinin gözünde yıllardır dinmeyen yaş. Bir mezar taşına dokunup içinden sensiz bu bayram olmuyor diyen insanlar. İşte insanın yüreği tam burada dayanmayı unutuyor. Bir de evladını kaybetmiş anneler var dostlar. Ah, bir annenin evladına duyduğu özlem anlatılmaz arkadaşlar. Neyse, ben burada çok uzatmayayım. Erdik kardeş gelsin. Sevgili Erdal 300'leri de birazdan canlı yayına alacağım. Evet, bilgisayarların bir tanesinde saat niye yanlış, ben onu anlamış değilim. Allah Allah, her yerde 54. Erdal 300'lerin yüreğinden can kardeşleri, abileri, dostları. İbrahim Şahin, Osman Aslan, Cebrail Aslan, Melikşah, Mert Çakıray, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran, Mertcan Yazılı, Sarı Samet Çelik, Ferhat Kılıç, Mert Çavuş, Mert Kılıç, Zekeriya Arık, Abdullah Çetin, Umut Acar, Yusuf Turan, Mustafa Kılıç, Yılanoğlu, Mehmet Arıdağ, Berşan Tunçel ve Ceso Baran'a selamlarıyla birlikte geldi bu eser. Eridik kardeş. Hemen şarkı bitmeden sevgili Erdal'ı arayacağım. Erdal hazırsan birazdan arıyorum seni.

0: Değerli dostlar, biliyorsunuz Erdal İçyüzer'le uzun zamandır çalışıyoruz değerli kardeşimle, Azat Motors olarak mesela. Bu bayramda da bizi yalnız bırakmadı Erdal İçyüzer. Saat 22.23 ve 24.01 aralığında ana sponsor olarak, bayram sponsoru olarak bizimle beraber. Ve şimdi Can kardeşleri için yayına bağlandı. Bayram tebrik mesajı mı verecek? Artık onlarla sohbet mi edecek? Ya da benim gibi Hatipoğlu diye muhabbet ettiği, takıldığı abisi gibi akıl sır mı verecek? Ne yapacak ben de bilmiyorum. Sevgili kardeşim, telefonun ucunda. Erdal, hoş geldin.
1: Abi hoş bulduk. Selamünaleyküm. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Allah razı olsun. İyi, sesin gümbür gümbür geliyor. Bu saatte hala ayaktasın maşallah. Koşturuyorsun, ekmek davası Erdal.
1: Sen ne yapıyorsun abi, nasılsın?
0: Çok şükür değerli kardeşim. Yayındayım biliyorsun. Aynen, sıradan benim hayatım. Devam ediyor. Alçak sürünme.
1: Allah kolaylık versin canım abi benim. İyi yayınlar. Vallahi bir hatırlayayım kardeşlerime kendi ağzımdan, kendi sözümden bir şeyler söyleyeyim dedim abi.
0: Muhakkak. Mikrofon sende Erdal. Can dostlarım, başta Başkan İbrahim Şahin olmak üzere hepsi dinliyor. Ne söylemek istersin bu bayramda içinden geldiği gibi?
1: Öncelikle Osman Aslan, Cebrail Aslan ve Şahin Demir, Ulan Demir, Edirhan Demir kardeşlerime tekrardan başsağlığı diliyorum abi. Yani çok da neşeli konuşamıyorum abi.
0: Biliyorum.
1: Diğer yanında abi Başkan İbrahim Şahin, Osman Aslan, Cebrail Aslan, Aslan Yerim, Melikşah Mert Çakray, Doğukan Kılıçkıran, Batıhan Kılıçkıran, Mertcan Yazılı, Sarı Samet Çelik, Ferhat Kılıç, Mert Çavuş, Mert Kılıç, Zekeriya Arık, Abdullah Çetin, Muhtacar abime, Yusuf Turan abime, Mustafa Kılıç İranoğlu abime, Mehmet Arada abime, Berşan Tuncer, Tesobaran'a selam olsun abi. Herkesin bayramı mübarek olsun. İnşallah bir sonraki bayramda herkes evinde, yurdunda, ailesi yan doğru abi.
0: Amin, amin Erdal'ım. İnşallah öyle olur. Herkes ailesiyle bir olur. Biz katkıların için ve duruşun için de teşekkür ediyoruz sana. Buyur abim.
1: Rica ederim abi. Kimi el öper bayram olur, kimi dostun.

0: yürü bayram olur. Bizim bayramımız satmayan dostla eğilmeyen başla olur abi.
1: Helal.
0: Herkese Allah'a emanet olsun.
1: Allah razı olsun. Kardeş hayırlı bayramların olsun. Ailene ve sana da selam olsun. İşin gücün rast gelsin Erdal. Hayırlı geceler.
0: Dinleyicilerimize selam olsun. Dinleyicilerimizin bayramı mübarek olsun abi.
1: Eyvallah kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet Erdal.
0: Ben teşekkür ederim. Sen de Allah'a emanet ol abi. Evet. Saygılar.
1: Saygı ortak kardeşim. Sevgili Erdal Üstüzler. Gönlü yüreği çok güzel bir adam. Arkadaşları da onu çok seviyor. Çok güzel bir şey söyledi az önce. Dedi ki çok da dedi böyle dolu dolu konuşamayacağım Murat abi dedi. En iyi Osman ve Cebrail Aslan'ın anneciğini kaybettik. Atiye anneyi kaybettik. Bu manada da hepsi kırık. Dalları bir yerden değil, 40 yerden kırık. Tekrardan Cebrail Aslan'a, Osman Aslan'a başsağlığı diliyoruz. Atiye annemize rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Efendim bu saatimizi değerli kardeşim Erdal Üstüzer'in katkılarıyla sona erdiriyoruz. Katkıları kalbimizde her takdirin üzerinde işi gücü rast gelsin.

Ayrıyeten sevgili Erdal Üçtüzer, Şahin Demir, Ozan Demir, Bedirhan Demir'e selamlarını gönderiyor. Bu şarkıların hepsini Şahin Demir, Ozan Demir, Bedirhan Demir'e de armağan etmiş. Değerli kardeşim, biz eksik aklarmışız, haklarını helal etsin. Şahin Demir, Ozan Demir, Bedirhan Demir kardeşim. Efendim devam ediyoruz, dediğimiz gibi bu saatimiz sevgili Erdal Üçtüzer'in katkılarıyla sona erdi ve yeni saatimiz başlıyor. Bayramda bizimle çalışan siz canlara çok teşekkür ediyoruz. Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse katkılarıyla bu saatimizi açıyoruz arkadaşlar. İkiye değin devam edecek bu serüvende sizlerden de mesajlar bekliyoruz. Elbistan'dan ciğerci kardeşler Halis Hançer, Ümmeti Müslüman'ın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ettiler. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip etmeyi Elbistanlılar özellikle unutmasınlar. Halis Hançer kardeşim benim, ciğerci kardeşlerin yönetim kurulu başkanı, Ümmeti Müslüman'ın Elbistan'dan ta mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Halis Hançer ve ciğerci kardeşler ekibine selam olsun ve devam ediyoruz bu saatimizde. Burada ben kaçırmış olabilirim Erdal. Evet, Şahin Demir, Ozan Demir, Bedirhan Demir, değerli kardeşlerim, siz de babacığınızı kaybettiniz. Ben atladım herhalde. Allah rahmet eylesin gani gani. Erdal'ın başsağlığı mesajı var. Abi haklarını helal etsinler. Kardeşlerimin babalarına Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun diyorlar. Size de başsağlığı diliyor değerli kardeşim. Erdal Üçtüzer, Şahin Demir, Ozan Demir, Bedirhan Demir, tekrardan başınız sağ olsun değerli kardeşlerim. Ahırı ölüm, büyüklerimiz işte ahirete intikal ediyorlar birer ikişer. Allah sıralı ölümler nasip kısmet etsin. Her ölüm erkendir, zor. Ama velakin insan doğarken öleceğini bilerek doğan bir varlık ve bunun farkında olursak biz doğum ve ölüm arasındaki zamanı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Doğum ve ölüm arasındaki o boşluk o kadar önemli ki ne geçmiş biliniyor ne geleceği biliyoruz. Sadece doğduk ve öleceğiz. Bunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Doğduk ve öleceğiz. Peki o zaman nasıl bir hayatı dolduralım? Yarın bir gün Cenab-ı Rabbül Alemin'in yanına gittiğimiz zaman nasıl bir sermayeyle gitmemiz gerekiyor? O yüzden çok önemli bunlar. Şahin Demir, Ozan Demir, Bedirhan Demir, tekrardan Allah gani gani babanıza rahmet olsun, rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun merhumun, başınız sağ olsun değerli kardeşlerim. Erdal tekrar bunu söyledi. Biz de buradan aracı olduk. Hakkınızı helal edin. Ve yeni saatimiz başladı. Söylediğim gibi Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse katkılarıyla yeni saatimizi başlattık bakalım. Uğur Karakuş acıları yaşayınca anladım. Bu eser istemiş kardeşlerimiz ilk olarak. Selamünaleyküm, ben Saadettin Can Köse ve aleykümselam Saadettin Can Köse. Bizim yarınımızı hesap edenler.

Bizim dünümüze baksın. Aslan dayım Recep Aksoy, dostlarım İbrahim Şahin, Doğukan Kılıçkıran, namı diğer Hayat Cesurları Sever, Berşan Tuncel, Osman Arslan, Batıkan Kılıçkıran, Halil Ağırcan, Kenan Başıbütün, Sel Ojansları, Efe Mir Bey Bitek, Biket, Efe Mir Bey Biket, Hakan Doğan, Batuhan Akşör, Kadir Duman, Tahir Ergül, Umut Gürcan, Aslan Parçam Süleyman Köse, kardeşlerim Baran Arslan, Sefa Can Aydın, Recep Can'a selam olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Uğur Karakuş, acıları yaşayınca anladım. Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse katkılarıyla sizlere armağan olarak geldi. Ve aleyküm selam kardeşim.

Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse katkılarıyla yola devam ediyoruz. Süleyman, selamünaleyküm. Ben Saadettin Can Köse. Bizim yarınımızı hesap edenler bizim dünümüze baksın. Aslan dayım Recep Aksoy, Başkan İbrahim Şahin, dostlarım Doğukan Kılıçkıran, namı diğer Hayat Cesurları Sever, Berşan Tuncel, Osman Arslan, Kenan Başıbütün, Sofi Selojansları, Ta Kurt Efe, Mihir Bey Biket, Hakan Doğan, Atacan Sarıkaya, Kenan Hakbilen, Serdar Odacı, Yoldaş Umur Gürcan, Mustafa Davun, namı diğer Ruhi, kardeşlerim Aslan Parçam, Canım Kanım Süleyman Köse, Cebrail Arslan, Şahin Demir, Ozan Demir, Bedirhan Demir, Baran Arslan, Sefacan Aydın, Recep Can, Köksal Uludağlı, Kadir İlhan, Veysel Göktepe, abilerim Erkan Koçoğlu, Özgür Işık, Hüseyin Uzun, Öztürk Banaban, Haşim Gülüçin, Mustafa Yavuz, benim halkım armağan olarak geliyor. Devam ediyoruz efendim bu saatimize. Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse katkılarıyla.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol Bayram Özel Programı Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse katkılarıyla devam ediyor. Selamünaleyküm, ben Dikmen'den Süleyman Köse. Kader birliği yaptım tüm ağabeylerime, dostlarıma selam olsun. Dayım Recep Aksoy, abilerim Can abim, Saadettin Can Köse'ye, hayat cesurları sever Doğukan Kılıç.

Hüdaver Alp Güngör, Diyarbakırlı İbo, Baran Özbay, Baber Demir, Muhammed Kadir Karabulut, Bedirhan Borsboğa, Batuhan Çelik, Enes Polat, Bora Dinçer, Samet Can Aymergen, Mert Montana, Şaban Kuntepe, dostlarım Rasim Duman, Hasan Yılmaz, Savi, Alper Tunga, Dört Demir, Arda Daşlan'a selam olsun. Süleyman Köse'nin Rasim Duman ve Baber Demir kardeşine de çok çok selamları var. Ferman Akdeniz'den Yaralı Kartal, armağan olsun dedi Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse katkılarıyla yola devam ediyoruz. Gecenin bu vaktinde halen yayındayız. Katkıları kalbimizde, dostlarımızın her takdirin üzerinde. Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse katkılarıyla yoldayız efendim.

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam ve siren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan, nerede inceyse orada kopsun, ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var, onunla gözyaşları kurumuş.

FM Gece Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse katkılarıyla devam ediyor. Selamünaleyküm, ben Saadettin Can Köse. Bizim yarınımızı hesap edenler bizim dünümüze baksın. Aslan dayım Recep Aksoy, dostlarım İbrahim Şahin, Doğukan Kılıçkıran, Namık Diğer, Hayat Cesurları Sever, Berşan Tuncel, Osman Arslan, Batıkan Kılıçkıran, Halil Ağırcan, Kenan Başıbütün, Selo Cansarı Efe, Mihir Bey Biket, Hakan Doğan, Batuhan Akşör, Kadir Duman, Tahir Ergül, Umut Gürcan, Aslan Parçam Süleyman Köse, kardeşlerim Baran Arslan, Sefa Can Aydın, Recep Can'a selam olsun, Kurban Bayramınız mübarek olsun, Allah'a emanet olun. Hazar Yıldız Bilsen Arman olarak geldi. Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse katkılarıyla efendim gece devam ediyor ve son kalan 40 dakikamızda da Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse katkılarıyla devam edeceğiz. Gelen şarkılar Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse katkılarıyla gelmiş olacak. Siz dinleyenlere armağan olarak bizde kalan yüreklerinize selam olsun.

mürekkebe kalemini batır batır yaz gardiyan. Bu kalbimin elemini satır satır yaz gardiyan.

Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

0: dört duvarda kaldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı, satır satır yaz kartıyam. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda, satır satır yaz gardiyan. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz gardiyan. Her gün volta ikindi de, her şey senin içindi de, gel demeye çekindi de, satır satır yaz gardiyan. Hiç kalmasın aklı bende, emaneti saklı bende, teninin izi var bende, satır satır yaz gardiyan. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır yaz gardiyan, satır satır yaz gardiyan.
1: Dört duvarda kaldığımı, ne hayallere daldığımı.
2: Efendim bu saatimiz Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse katkılarıyla devam ediyor. İki edeyin devam edecek. Ve bu saatte çaldığımız şarkıları Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse'den dostlarına, arkadaşlarına ve biz dinleyen herkese armağan ediyoruz. Murat İnce ile Uzun İnce Yol Bayram Özel programındasınız. Aç radyonun sesini. İyice aç. Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse'nin can yüreklerinden Yusuf Arputlu Yenilmedim Keke de geldi. Armağan olsun dinleyen herkese. Efendim bu saatimiz Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse

0: canı burnunda bir adamın ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen. Dağlasan da her vakit yaramı, sanma sana durup ağlarım. Bağlasan da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım. Merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben.
1: Duygu adamı Murat İnce.
0: Aram kokulum, özledimse özledim, yalan soydum, sevdimse sevdim. Yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı, çıkmaz yolum sana ne, kime ne, delik deşik uykuların içinde ve kan ter düşlerin peşinde. Ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim. Vicdan harbinde koma hain yüreğini, sevmek senin neyine, görmek gözlerine pus olmuşken böyle. Ben ölmüşüm, kalmışım, sana ne, sana ne, sana ne.

bu tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi. Kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek. Hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek.

Ben bir kader mahkumuyum. Yanık bir gönül eskisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin aslında ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğin sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mahpusluğumda bin defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma, kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir adım kıpırdarsam, namerdim.

Şimdi değerli kardeşler, Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse kardeşlerimin katkılarıyla bu saatte devam ediyoruz. Bayram boyunca 1 ile 2 arasında sağ olsunlar Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse kardeşler bu saatimizin bayram sponsorları. İnşallah bayramdan sonra da çalışırız. Şimdi an itibariyle Dilara Umut Özdemir'e sana ifade edemediklerimi bu şarkı anlatsın. Aklımda fikrimde hep sen varsın deyince ilk Mustafa abi çıkıyor. Mustafa Keser. En çok izlenen videolar arasında 10 milyon izlenmiş bu video. Değerli Dilara, değerli kardeşim. Yani birden fazla AI de var. Tahir Uçar'dan var. Ama en çok dinlenilen aklımda fikrimde hep sen varsın. Mustafa Keser öne çıkıyor. Onu çalıyorum. Şarkıyı yani kimden çalacağımı yazmadığın için özür diliyorum. Umut Özdemir'e sana ifade edemediklerimi bu şarkı anlatsın. Aklımda fikrimde hep sen varsın dedi Dilara şarkı yayında. Hemen peşine de Tunay'ın isteği var. Deniz amcama ve dostları Mustafa Baysal, Umut Özdemir'e armağan olsun. Ahmet Kaya Mahur. Birazdan da onu çalacağım. Şimdi Dilara'nın isteği Umut Özdemir'e geliyor. Sana ifade edemediklerimi bu şarkı anlatsın. Aklımda fikrimde hep sen varsın dedi Dilara.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol devam ediyor. Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Evet sevgili dostlarım, Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse kardeşler katkılarıyla bu saatimiz devam ediyor. Tunay kardeşimizin bir isteği var. Deniz amcama ve dostları Mustafa Baysal, Umut Özdemir'e armağan olsun. Ahmet Kaya Mahur. Tunay kardeşimizin isteği çalıyor. Deniz amcama ve dostları Mustafa Baysal, Umut Özdemir'e armağan olsun. Ahmet Kaya Mahur. Yarın akşam da yine bayram özel yayınımız. Bütün bayram ve hafta sonu cumartesi pazarda devam edecek arkadaşlar. Yine saat 19'da başlıyor yayınlarımız. Gece 2'ye değin bayram boyunca devam edecek. Sonrasında 1'de bitiyor normalde yayın saatlerimiz. Uzatmamız gerekirse uzatıyoruz. Ama normalde 19'dan gece 01'e değin her gün cumartesi pazar dahil yayınımız devam ediyor. Tunay'ın isteği yayında. Deniz amcama ve dostları Mustafa Baysal, Umut Özdemir'e armağan olsun. Ahmet Kaya Mahur geldi bile.

0: Züleyha, şimdi sen diyeceksin ki pişman mıyım? Bir anından bile pişman olmadım. İçim çekiyor mu? Çekmiyor eskisi gibi çayı. Çok içime çekemiyorum mesela sigarayı. İçim almasa da bu ayrılığı, yine gelse yine sever. Kurşun olsa kaçmam. Acel olsa saklanmam. Ateş olsa sakınmam. Yine gelse yine sever.
1: Efendim, geceyi nihayetlendiriyoruz. Mutlu bayramlar. Yarın akşam saat 19'da yine yeniden kaldığımız yerden Murat İnce ile Uzun İnce Yol bayram özel programına devam edeceğiz. Ta ki cumartesi son güne kadar. Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse kardeşlerime tekrar teşekkür ediyorum. Katkıları kalbimde her takdirin üzerindedir. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Yarın saat 19'da kaldığımız yerden Uzun İnce Yolumuz devam edecek. Hayırlı geceler olsun, mutlu geceler olsun. Bayram tadında günler, zamanlar yaşayın sevdiklerinizle. Yayınımız sona erdi arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Dua der dua bekleriz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

0: Ben ölürsem sever misin yeniden birini?
1: Severim.
0: Hani gül koklamazdın benim üstüme?
1: Koklarım demedim ki, severim dedim.
0: Ne demek koklamam ama sen?

0: Severim. Kimi seversin mesela?
1: Ölürsen bir gün, senin üstüne senin yokluğunu getirir, onu severim Züleyha. Giderim, seni ilk gördüğüm yeri severim. Yetmezse, bana ilk güldüğün anı severim. Beni beklerken durduğun yeri severim mesela. Gidersen, senden geriye kalan ne varsa, ben de bulur onu severim.

0: hatırında bir sen kaldın.
1: Züleyha, ikimiz de bir kafesin içindeyiz, farkında mısın? Seninki telden, benimki gönülden bir kafes. Seni bıraksalar kafesinden, sen özgürsün. Beni bıraksalar kafesimden, ben ölürüm.